0: Metro FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana.
1: Left right, don't stop. One time fine, come back it up. Left right.

0: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. If you don't like something.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Akaryakıtta Eşel mobil sistemi sona erdi. Eski sistemle birlikte benzinin litre fiyatında 12,47 liralık artış öngörülüyordu. Hükümet artışın kademeli olarak yansıtılması amacıyla motorinin ardından benzinde de kademeli ÖTV uygulamasına geçti. Ankara'da

Şehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Beştepe'de kabul etti. Sermaye Piyasası Kurulu fon iddialarının odağındaki Tera Yatırım'ın gözaltındaki CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le iki ismin lisanslarını iptal etti. Fon soruşturmasında eski SPK Başkanı İbrahim Gönül şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Fon soruşturmasında adı geçen 5 yatırım ve faktoring şirketi TMSF'ye devredildi. Soruşturmada bugüne kadar 56 şüpheli tutuklandı. Özel jet, yat, villa ve çok sayıda lüks araca el konuldu. Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturması dışında 26 hisse senedinin incelendiğini açıkladı. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Tanrı Kulu, fon işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim başladı, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekçi, parasının Tera'da kaldığını ve mağdur olduğunu söyledi. Yeni Parti lideri Özgür Özel, fon soruşturmasını takip ediyoruz, komisyon kurduk, mecliste de mücadele edeceğiz, dedi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde kat edilen mesafe değerlendirildi, Suriye'nin güçlenmesi için desteğin süreceği belirtildi. CHP, İstanbul'da Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer, Antalya'da ise Konyaaltı ve Alanya belediye başkanları hakkında ihraç kararı verdi. T24 internet haber portalı bir yılda 118 içeriğin LGBT propagandası olarak değerlendirilmesi gerekçesiyle mahkemece kapatıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti, yasal düzenleme için 9 ay süre verildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun başkanı 19 yıl sonra değişti. TESK'te 19 yıllık Bendevi Panandöken dönemi sona erdi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğner yeni TESK Başkanı seçildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden yolcu uçağının pilotları kavga edince uçak kaçırıldı alarmı verildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, pilotlardan biri diğerini bıçakladı, sonra uçağı düşürmeye çalıştı açıklamasını yaptı. İspanya'da konut eylemleri meyvesini verdi. 2030'a kadar zorlu kiracı tahliyelerine yasak getirildi. ABD Başkanı Trump, son ABD askerinin de Irak'tan ayrıldığını duyurarak, Irak'tan harika yeni başbakanı Ali Zeydi ile ayrılıyoruz, dedi. Kopenhag'da başlayan ve dünyaya yayılan İnsan Kütüphanesi adı verilen projeyle kitap yerine insan ödünç alınıyor. Ziyaretçiler toplumdaki kalıplaşmış ön yargıları kırmak adına farklı hayat hikayelerine sahip gönüllülerle 30 dakikalık sohbetler gerçekleştiriyor.

TFF son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini PFDK'ya sevk etti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da PFDK'ya sevk edilen isimler arasında. A milli takım Uluslararası Ligi'nde yarın Belçika'ya konuk olacak, maçı Norveçli Rohit Sagi yönetecek. Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle A milli futbol takımının aday kadrosundan çıkarıldı. Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus'un Norveç'e karşı dakika vermediği Cristiano Ronaldo idmana çıkması beklenirken özel uçağıyla Madrid'e gitti. Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup ederek Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı. Euroleague'de bu akşam Anadolu Efes Kızıl Yıldız'a konuk olacak, mücadele saat 21.

0: Biz finans haberlerini sunar.
1: ÖTV artışı nedeniyle benzinin satış fiyatına 4,27 liralık zam geldi. Kasım ve Aralık aylarında ayrı ayrı 3,46 liralık fiyat artışı olacak. Ekim ayında ÖTV tutarı 7,90 lira olacak. LPG'de 9,21 lira olan ÖTV tutarı 11,38 lira olarak uygulanacak. Trump'ın İran mesajıyla Brent petrolün varil fiyatı yeniden 103 dolara yükseldi. Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim, Bir Evim, İktisat Katılım'ın devri için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Türk İş, Eylül'de 4 kişilik ailenin açlık sınırını 37.801 lira, yoksulluk sınırını ise 123.130 lira olarak açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Always metro. Forever metro. Non-stop. Non-stop metro.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz Hit Müzik.

0: Reklamlar.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'dan Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
0: Metro FM.

Beştepe'de kabul etti. Sermaye Piyasası Kurulu fon iddialarının odağındaki Tera Yatırım'ın gözaltındaki CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le iki ismin lisanslarını iptal etti. Fon soruşturmasında eski SPK Başkanı İbrahim Gönül şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Fon soruşturmasında adı geçen 5 yatırım ve faktoring şirketi TMSF'ye devredildi. Soruşturmada bugüne kadar 56 şüpheli tutuklandı. Özel jet, yat, villa ve çok sayıda lüks araca el konuldu. Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturması dışında 26 hisse senedinin incelendiğini açıkladı. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Tanrıkulu, fon işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim başladı, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekçi, parasının Tera'da kaldığını ve mağdur olduğunu söyledi. Yeni Parti lideri Özgür Özel, fon soruşturmasını takip ediyoruz, komisyon kurduk, mecliste de mücadele edeceğiz, dedi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde kat edilen mesafe değerlendirildi, Suriye'nin güçlenmesi için desteğin süreceği belirtildi. CHP, İstanbul'da Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer, Antalya'da ise Konyaaltı ve Alanya belediye başkanları hakkında ihraç kararı verdi. T24 internet haber portalı bir yılda 118 içeriğin LGBT propagandası olarak değerlendirilmesi gerekçesiyle mahkemece kapatıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti, yasal düzenleme için 9 ay süre verildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun başkanı 19 yıl sonra değişti. TESK'te 19 yıllık bendevi panandöken dönemi sona erdi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğner yeni TESK Başkanı seçildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden yolcu uçağının pilotları kavga edince uçak kaçırıldı alarmı verildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, pilotlardan biri diğerini bıçakladı, sonra uçağı düşürmeye çalıştı açıklamasını yaptı. İspanya'da konut eylemleri meyvesini verdi. 2030'a kadar zorlu kiracı tahliyelerine yasak getirildi. ABD Başkanı Trump, son ABD askerinin de Irak'tan ayrıldığını duyurarak, Irak'tan harika yeni başbakanı Ali Zeydi ile ayrılıyoruz, dedi. Kopenhag'da başlayan ve dünyaya yayılan İnsan Kütüphanesi adı verilen projeyle kitap yerine insan ödünç alınıyor. Ziyaretçiler toplumdaki kalıplaşmış ön yargıları kırmak adına farklı hayat hikayelerine sahip gönüllülerle 30 dakikalık sohbetler gerçekleştiriyor. Enerji.

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: ÖTV artışı nedeniyle benzinin satış fiyatına 4,27 liralık zam geldi. Kasım ve Aralık aylarında ayrı ayrı 3,46 liralık fiyat artışı olacak. Ekim ayında ÖTV tutarı 7,90 lira olacak. LPG'de 9,21 lira olan ÖTV tutarı 11,38 lira olarak uygulanacak. Trump'ın İran mesajıyla Brent petrolün varil fiyatı yeniden 103 dolara yükseldi. Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim, Bir Evim, İktisat Katılım'ın devri için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Türk İş, Eylül'de 4 kişilik ailenin açlık sınırını 37.801 lira, yoksulluk sınırını ise 123.130 lira olarak açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM, limitsiz git müzik.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı,

ve kara maya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamilleri bilgilendirdi. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Fly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Reklam var.
1: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
4: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
5: Metro FM.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Alarmını kapat, radyonu aç. Metro FM'de yine harika bir sabah.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
2: Limitsiz.

0: reklamlar.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Limitsiz.

0: Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde kat edilen mesafe değerlendirildi. Suriye'nin güçlenmesi için desteğin süreceği belirtildi. CHP, İstanbul'da Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer, Antalya'da ise Konyaaltı ve Alanya belediye başkanları hakkında ihraç kararı verdi. T24 internet haber portalı bir yılda 118 içeriğin LGBT propagandası olarak değerlendirilmesi gerekçesiyle mahkemece kapatıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti, yasal düzenleme için 9 ay süre verildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun başkanı 19 yıl sonra değişti. TESK'te 19 yıllık Bendevi Panandöken dönemi sona erdi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğner yeni TESK Başkanı seçildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden yolcu uçağının pilotları kavga edince uçak kaçırıldı alarmı verildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, pilotlardan biri diğerini bıçakladı, sonra uçağı düşürmeye çalıştı açıklamasını yaptı. İspanya'da konut eylemleri meyvesini verdi. 2030'a kadar zorlu kiracı tahliyelerine yasak getirildi. ABD Başkanı Trump, son ABD askerinin de Irak'tan ayrıldığını duyurarak, "Irak'tan harika yeni başbakanı Ali Zeydi ile ayrılıyoruz," dedi. Kopenhag'da başlayan ve dünyaya yayılan İnsan Kütüphanesi adı verilen projeyle kitap yerine insan ödünç alınıyor. Ziyaretçiler toplumdaki kalıplaşmış ön yargıları kırmak adına farklı hayat hikayelerine sahip gönüllülerle 30 dakikalık sohbetler gerçekleştiriyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: TFF son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini PFDK'ya sevk etti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da PFDK'ya sevk edilen isimler arasında. A milli takım Uluslararası Ligi'nde yarın Belçika'ya konuk olacak, maçı Norveçli Rohit Sagi yönetecek. Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle A milli futbol takımının aday kadrosundan çıkarıldı. Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus'un Norveç'e karşı dakika vermediği Cristiano Ronaldo idmana çıkması beklenirken özel uçağıyla Madrid'e gitti. Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup ederek Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı. Euroleague'de bu akşam Anadolu Efes Kızıl Yıldız'a konuk olacak, mücadele saat 21.

0: Aktiz Finans haberlerini sunar.
1: ÖTV artışı nedeniyle benzinin satış fiyatına 4,27 liralık zam geldi. Kasım ve Aralık aylarında ayrı ayrı 3,46 liralık fiyat artışı olacak. Ekim ayında ÖTV tutarı 7,90 lira olacak. LPG'de 9,21 lira olan ÖTV tutarı 11,38 lira olarak uygulanacak. Trump'ın İran mesajıyla Brent petrolün varil fiyatı yeniden 103 dolara yükseldi. Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim, Bir Evim, İktisat Katılımın devri için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Türk İş, Eylül'de 4 kişilik ailenin açlık sınırını 37.801 lira, yoksulluk sınırını ise 123.130 lira olarak açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro FM. Olmaz o Liza kimmiş abimiş.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: reklamlar.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
3: ekspertiz. Limitsiz hit müzik. Metro FM.

beklenirken özel uçağıyla Madrid'e gitti. Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup ederek Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı. Euroleague'de bu akşam Anadolu Efes Kızıl Yıldız'a konuk olacak. Mücadele saat 21.

0: Metro FM. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: ÖTV artışı nedeniyle benzinin satış fiyatına 4,27 liralık zam geldi. Kasım ve Aralık aylarında ayrı ayrı 3,46 liralık fiyat artışı olacak. Ekim ayında ÖTV tutarı 7,90 lira olacak. LPG'de 9,21 lira olan ÖTV tutarı 11,38 lira olarak uygulanacak. Trump'ın İran mesajıyla Brent petrolün varil fiyatı yeniden 103 dolara yükseldi. Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim, Bir Evim, İktisat Katılım'ın devri için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Türk İş, Eylül'de 4 kişilik ailenin açlık sınırını 37.801 lira, yoksulluk sınırını ise 123.130 lira olarak açıkladı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
4: FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Limitsiz Metro
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
8: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM
9: bir reklam.
10: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
11: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: TR ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
2: Bir hayalim peşinde, bir şövalyenin izinde. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote 2. sezonunda. 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla sizi etkileyici bir sahne deneyimine davet eden Don Quixote yeni sezonunda şehrine geliyor. 4 Ekim Zorlu PSM Türksel sahnesi. 18 Ekim Atatürk Kültür Merkezi. 5 Aralık Ata Kongresyum. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.

0: bahis.
1: TFF son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini PFDK'ya sevk etti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da PFDK'ya sevk edilen isimler arasında. A milli takım Uluslararası Ligi'nde yarın Belçika'ya konuk olacak, maçı Norveçli Rohit Sagi yönetecek. Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle A milli futbol takımının aday kadrosundan çıkarıldı. Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus'un Norveç'e karşı dakika vermediği Cristiano Ronaldo idmana çıkması beklenirken özel uçağıyla Madrid'e gitti. Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup ederek Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı. Euroleague'de bu akşam Anadolu Efes Kızıl Yıldız'a konuk olacak, mücadele saat 21.

0: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. Always Metro, Metro. Forever
1: Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
2: ekspertiz. Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Unutulmaz melodiler ve büyüleyici bir canlı performans için yerinizi alın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
2: Radyondan şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: ÖTV artışı nedeniyle benzinin satış fiyatına 4,27 liralık zam geldi. Kasım ve Aralık aylarında ayrı ayrı 3,46 liralık fiyat artışı olacak. Ekim ayında ÖTV tutarı 7,90 lira olacak. LPG'de 9,21 lira olan ÖTV tutarı 11,38 lira olarak uygulanacak. Trump'ın İran mesajıyla Brent petrolün varil fiyatı yeniden 103 dolara yükseldi. Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim, Bir Evim, İktisat Katılım'ın devri için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Türk İş, Eylül'de 4 kişilik ailenin açlık sınırını 37.801 lira, yoksulluk sınırını ise 123.130 lira olarak açıkladı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Reklamlar.
1: Şehrin en enerjik koşusu için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı 4 Ekim Pazar günü Yeni Kapı'da. İstanbul'un tarihi dokusunda binlerce adım şehre karışacak, Yeni Kapı'da koşu heyecanı bambaşka yaşanacak. Parkurdaki mücadeleye destek vermek ve bu atmosferi yerinde yaşamak isteyen tüm spor severler için detaylar istanbulukoşuyorum.istanbul adresinde. Medya sponsoru Metro FM.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Dünyanın en kalabalık ve kapsamlı senfonik rock metal grubu Haggard, Vera Müzik ve Freebird Ajansı organizasyonuyla 9 Ekim'de Ankara, 10 Ekim'de İzmir ve 11 Ekim'de İstanbul'da. Tüm detaylar online bilet satış platformunda. Meyda sponsoru Karnaval.
0: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
2: ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
3: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comeback'ler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası. Oto
3: Ekspertiz. Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

akşam. Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
0: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ÖTV artışı nedeniyle benzinin satış fiyatına 4,27 liralık zam geldi. Kasım ve Aralık aylarında ayrı ayrı 3,46 liralık fiyat artışı olacak. Ekim ayında ÖTV tutarı 7,90 lira olacak. LPG'de 9,21 lira olan ÖTV tutarı 11,38 lira olarak uygulanacak. Trump'ın İran mesajıyla Brent petrolün varil fiyatı yeniden 103 dolara yükseldi. Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim, Bir Evim, İktisat Katılım'ın devri için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Türk İş, Eylül'de 4 kişilik ailenin açlık sınırını 37.801 lira, yoksulluk sınırını ise 123.130 lira olarak açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Metro FM, limitsiz git müzik.
5: Bir reklam.
6: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
7: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.
8: Metro FM,
7: non-stop metro.
9: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Karnaval'da Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Merhabalar, ben Cengiz. Güzel bir perşembe günü, daha da güzel hale gelecek dakikalar ve saatler bizleri bekliyor. Metro Online dönüm müzik 3 saat boyunca bu müthiş Metro FM hitlerini sizler için çalacağım. Miyagi ve I Got Love'la açılışı gerçekleştirdik. Arkasından Chill 77 geliyor. Papa Ute ile keyfimize bakıyoruz, iyi eğlenceler.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Hit Emanuel.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
2: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için.

Metro FM'de ile Mr. Müzik devam ediyor. Keyifli güzel bir perşembe günü. Nerli ve Wasted eşliğinde daha da güzelleşiyor. Radyonuzun size armağan ettiği son günlerdeki en dikkat çekici şarkılardan bir tanesiydi. Dönelim geçmiş yıllara doğru. Adele'i dünya çapında ne kavuşturan o müthiş şarkı. Remix ile çok uzun zamandır Metro FM'in favorileri arasında. Ve ne zaman çalsak sizleri heyecanlandırmayı başarıyor. Rolling in the Deep radyonuzda.

0: reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
1: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: reklamlar.
1: Meksika'dan Burning Man'in Black Rock Desert'ına, oradan dünyanın farklı şehirlerine uzanan Mayan Warrior, Generic Music'le 10 Ekim 2026'da İstanbul'a geliyor. Sanatçılar, müzisyenler, tasarımcılar, mimarlar ve teknoloji ekiplerinin ortak üretiminden doğan Mayan Warrior, elektronik müziği, ışık, görsel sanat ve sahne tasarımıyla bir araya getiren çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Geri sayım başladı. 10 Ekim'de Life Park'ta buluşuyoruz. Biletler satışta. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de ben Cengiz. Bu güzel Metro FM hitlerini sizlere özel çalıyorum. Tabii Impala bu yıla adeta damgasının mühürünü bastı. Loser dinledik. Hemen arkasından Saatin Şansı isminin istek şarkısı geliyor. Melda Keleş, Teddy Swims hayatımıza sokan o güzel şarkılardan bir tanesini dinlemek istemiş. Tüm hayranları Metro FM'in sesini açsın o zaman. The Door burada.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
0: Ümitsiz
1: hit müzik.
0: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
4: Oto Rapor.
5: Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM'de Cengiz Radyonuz'da Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunu dinliyorsunuz. Yepyeni hitlerimizden bir tanesiyle tanışmadıysanız şu anda ilk kez tanışıyorsunuz. Malfi ve Just A Little Bit More son günlerde hızlı bir şekilde hayran kitlesini artıran harika ya şarkılardan bir tanesiydi. 15'inde habercisi oldu. Adım adım ilerliyoruz günün size özel dakikalarına ikinci bölümünden sonuna. Element Element 5 ve Sophia Reis burada. Final Minutes.
1: Limitsiz.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: sürgün gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM'de.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Hello.

0: Enerji koşusu için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı 4 Ekim Pazar günü Yeni Kapı'da. İstanbul'un tarihi dokusunda binlerce adım şehre karışacak, Yeni Kapı'da koşu heyecanı bambaşka yaşanacak. Parkurdaki mücadeleye destek vermek ve bu atmosferi yerinde yaşamak isteyen tüm spor severler için detaylar istanbulukoşuyorum.istanbul adresi. Medya sponsoru Metro FM. Metro
1: FM. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün hiti. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

Metroline'de Cengiz Radyonuz'da 2 Mayıs'a adım attık. 1 Ekim günün tarihi doğum günü partisi Metro FM'de Ayşenur Kılınç için gerçekleşiyor. Ayşenur, günün şanslı doğum günü çocuğu sensin. Mutlu güzel yaşlar diliyoruz sana ve Dimitri Vegas'ın bu yepyeni deli dolu şarkısını senin için çalıyoruz. Whoops, Metro FM'den sana armağan. Bring that bass back.

0: Reklamlar.
1: İstanbul hazır mısın? Elektronik müzik senfoniyle buluşuyor. Dünyayı kasıp kavuran Sintoni 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da. Yıllarca festivallerde, kulüplerde ve hayatınızın en unutulmaz anlarında size eşlik eden elektronik müzik hitleri bu kez Piya Senfoni Orkestrası'nın güçlü yorumu, DJ setleri, canlı vokaller ve özel olarak hazırlanan görsel prodüksiyonlarla bambaşka bir boyuta taşınacak. Ayrıca Sintoni'nin muhteşem senfonik elektronik hitleri öncesinde gerçekleşecek olan Metro FM DJ performansıyla geceye hazırlanın. Biletler hızla tükeniyor. Yerini şimdi al. Meyde sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Bu harika şarkılarda Rujel ön sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Ultranate ile birlikte geldi bu saat. Moving to the Sun dinledik. Saatin şansı ismi var Erdinç Erdağlı. Metro FM TR Instagram adresinden istek şarkısını bize ulaştırdı. Saatin şansı ismi oldu. Lil Nas X dinleme şansını yakaladı. Montero, Call Me By Your Name seni için.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ÖTV artışı nedeniyle benzinin satış fiyatına 4,27 liralık zam geldi. Kasım ve Aralık aylarında ayrı ayrı 3,46 liralık fiyat artışı olacak. Ekim ayında ÖTV tutarı 7,90 lira olacak. LPG'de 9,21 lira olan ÖTV tutarı 11,38 lira olarak uygulanacak. Trump'ın İran mesajıyla Brent petrolün varil fiyatı yeniden 103 dolara yükseldi. Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim, Bir Evim, İktisat Katılım'ın devri için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Türk İş, Eylül'de 4 kişilik ailenin açlık sınırını 37.801 lira, yoksulluk sınırını ise 123.130 lira olarak açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
6: Metro FM.
7: 1900 kriptten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: durum kaldı. Cuma partisi de yarın gerçekleşecek ama önce Perşembe günü akşamüstü eve dönüş yolculuğu öncesinde enerji depolamanıza yardımcı olalım. Ceybet ve Timberlake'le 16'yı adımımızı attık bile. En iyi müzik kulağınızın pasını silmeye devam ediyor. Emailer Angel geliyor. Beklenen şarkı Bad Times.
1: Limitsiz.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Meksika'dan Burning Man'in Black Rock Desert'ına, oradan dünyanın farklı şehirlerine uzanan Mayan Warrior, Generic Music'le 10 Ekim 2026'da İstanbul'a geliyor. Sanatçılar, müzisyenler, tasarımcılar, mimarlar ve teknoloji ekiplerinin ortak üretiminden doğan Mayan Warrior, elektronik müziği, ışık, görsel sanat ve sahne tasarımıyla bir araya getiren çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Geri sayım başladı. 10 Ekim'de Life Park'ta buluşuyoruz. Biletler satışta. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda bu harika Metro FM hitlerini ben sizler için çalıyorum. Çok eskilerde kalmış bir şarkıydı. Bu yıl yeniden moda oldu. Beni Benassi Love Is Gonna Save Us'da yıllar sonra yeniden tanışan bir nesil oluştu. Onları keyiflendirdik. Arkasına da Elif Aygün'ü keyiflendirelim. Günün şanslı isimleri arasına girdi. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkım bize ulaştı. Hujel geliyor, onu dünya çapında milyonlara sevdiren şarkı. Jamaican Bam Bam, senin işin burada.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM.

ile Metro FM'de uzunca süredir sevdiklerimiz arasında ve çok daha uzun ömürlü olacak bu şarkı. Alex Warren denince akla gelmeye devam edecek. Ordinary'yi geride bırakıp yılın hediye şarkılarından biriyle günün sonuna adım adım yaklaşmaya devam. Metro FM'de de zirveyi görmüştü. Top 20 listemizde Keith Haring geliyor. Good Gano.

0: TR ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
2: Limitsiz.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Evan Simmons ve Paul Xman'la yolun sorunu getirdik Cengiz Radyo'muzdaydı. 14'ten bu yana harika bir perşembe öden sonrası geçirdiğinizi umuyorum. Yarın haftanın son iş gününde saat 14'te hafta sonu partisine erkenden başlayacağız. Hepinizi burada bekliyorum. Aslan Arkın Çelik ve Around the World'le perşembe akşamı evvelen iş yolculuğu başlıyor. Görüşmek üzere.

0: Reklamlar. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ÖTV artışı nedeniyle benzinin satış fiyatına 4,27 liralık zam geldi. Kasım ve Aralık aylarında ayrı ayrı 3,46 liralık fiyat artışı olacak. Ekim ayında ÖTV tutarı 7,90 lira olacak. LPG'de 9,21 lira olan ÖTV tutarı 11,38 lira olarak uygulanacak. Trump'ın İran mesajıyla Brent petrolün varil fiyatı yeniden 103 dolara yükseldi. Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim, Bir Evim, İktisat Katılım'ın devri için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Türk İş, Eylül'de 4 kişilik ailenin açlık sınırını 37.801 lira, yoksulluk sınırını ise 123.130 lira olarak açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Metro FM.
7: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
0: Around the world.
7: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
8: Let's go, go, go, go, go.
7: Hadi başlayalım.
9: Ziyas Fali İbdin Eci. O mazuliz hakimiş abimişin zeynir.

olacak. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyayı dolaşıyoruz. Rotada Romanyalı bir remix ustasının harmanı var. 1989 Pump Up The Jam klasiği 2004'ten Lose My Breath'le bir arada. Metro FM'de Limitless Hits Müzik, DJ Mentol'den Çifte Vuruş radyonuzda.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Metro FM Top 20'nin değişmez isimlerinden biri haline geldi. Temper City ve Self Aware. Around the World'de Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları sizin için seçtiğimiz özel listeyle saat 19'a dek yayında. Rotamız Doğu Avrupa'dan geçiyor. Türkiye'nin yıllardır vazgeçmediği Rumen yıldız. Hemşerisi Erik'le rulet masasına oturdu ve klibi ilk haftasında 7 milyon kere izlendi. Hatta Türkiye dahil 21 ülkede trend haline geldi. Türkiye listesinde 5 numaraya kadar yükseldi. Sahibi gerçek adıyla Elena, dünyanın tanıdığı adıyla Inna. Şu sıralar Echoes True'yla Avrupa sahnelerini gezmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Inna ve Erik. Ruleta Metro FM'de. Limitsiz hit müzik.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the World.
1: Devam ediyor.

0: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: So shine. Söz konusu parlamaysa, parlayan herhangi bir şey varsa en kestirme şarkı radyonuzdaydı. Rihanna'nın 12. Amerika 1 numarası, 20'den fazla ülkede zirveyi gören Diamonds, Around the World'ün en parlak duraklarından biri oldu. Bugün aynı zamanda CD formatının, yani compact diskin doğum günü. İlk ticari CD çalar 1982'de bugün satışa çıktı ve sıradaki şarkı da o çağın son büyük zaferlerinden biri. Ibiza'da seti başındayken mikrofon alıp söylemesiyle ünlenen DJ'in parçası 1998'de aslında sessiz kaldı. Piyasaya çıktığı yıl hiç kimse duymadı neredeyse ama Amerika radyolarda ısrarla çalmaya devam edince 8 numaraya, 2 yıl sonra ise İngiltere'de 3 haftada 1 numaraya çıktı. Sahibine Brit ödülü kazandırdı Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Sonic ve It Feels So Good radyonuzda. Metro FM'de. Limitsiz hit.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
3: Metro FM.
0: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
0: Devam ediyoruz.

Yüzünü saklayıp sesini dünyaya duyuran prodüktör. Kapüşonuyla sahneye çıkan Norveç'te büyüyen isim önce enstrümantal haliyle internette patladı, vokalli haliyle ise 18 ülkede bir numaraya yükseldi. Alan Walker ve Faded radyomuzaydı. Around the World'de Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Sıradaki şarkı sahibinin ilk single'ı 10 yıl sonra bambaşka bir hayat yaşamaya başladı. 2022'de sosyal medyada bir dayanışma marşına dönüştü ve İngiltere'de ilk 10'a geri döndü. Bugün 3 milyarı aşkın dinlemeye sahip. Sahibi Ocak ayında dünya turnesine yeniden çıkıyor ve Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Tom Odell ve Another Love. Metro FM'de limitsiz hit müzik.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: She a little freak, she for the street.

0: C4 the streets.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: TFF son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini PFDK'ya sevk etti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da PFDK'ya sevk edilen isimler arasında. A milli takım Uluslararası Ligi'nde yarın Belçika'ya konuk olacak, maçı Norveçli Rohit Sagi yönetecek. Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle A milli futbol takımının aday kadrosundan çıkarıldı. Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus'un Norveç'e karşı dakika vermediği Cristiano Ronaldo idmana çıkması beklenirken özel uçağıyla Madrid'e gitti. Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup ederek Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı. Euroleague'de bu akşam Anadolu Efes Kızıl Yıldız'a konuk olacak, mücadele saat 21'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Metro FM hesabını

0: Atiz finans haberlerini sunar.
1: ÖTV artışı nedeniyle benzinin satış fiyatına 4,27 liralık zam geldi. Kasım ve Aralık aylarında ayrı ayrı 3,46 liralık fiyat artışı olacak. Ekim ayında ÖTV tutarı 7,90 lira olacak. LPG'de 9,21 lira olan ÖTV tutarı 11,38 lira olarak uygulanacak. Trump'ın İran mesajıyla Brent petrolün varil fiyatı yeniden 103 dolara yükseldi. Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim, Bir Evim, İktisat Katılım'ın devri için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Türk İş, Eylül'de 4 kişilik ailenin açlık sınırını 37.801 lira, yoksulluk sınırını ise 123.130 lira olarak açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz hit müzik. Metrol.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.
7: 1900 Kript'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesi

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Metro FM.

Sean Paul ve Alexis Jordan'dan Got To Love You radyonuzdaydı. Around the World'de Metro FM'de dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Sıradaki şarkı 50'den fazla ülkede bir numaraya çıktı. Bu yılın Grammy töreninin açılış performansı da onlara aitti. Üstelik İngiliz müzik ödüllerinde uluslararası yılın şarkısı seçildi. Bir K-pop sanatçısının ilk Pretty. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından Blackpink'ten Rose vokalleri ve Bruno Mars. Apti. Metro FM'desiniz.

0: yakalayın.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
3: Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.

Down diyen bir marş dinlediniz. Klibi 2 milyar izlenmeyi çoktan aştı. The Chainsmokers, Deya vokalleriyle radyomuza. Beni hayal kırıklığına uğratma. Around the World'de hayal kırıklığının çok ötesinde. Metro FM'de dünyanın en çok dinlenilen single'ları. Garanti hitler sizin için saat 19'a dek özel bir listede yayında. Sıradaki ortaklık tek seferlik kalmadı. I Need Your Love'la başlayan beraberlik bu şarkıyla ikiye çıktı. Sonra Miracle ve Free geldi. Demek ki bu iki sesin frekansı gerçekten bir arada çok iyi gidiyor. İngiltere'de 4 numaraya kadar çıkan buluşma işte bu. Şefleri Ocak ayında Vegas'ta 2 yıllık sabit bir sahne maratonuna başladı bile. Limitsiz hit müzik Metro FM'de Calvin Harris ve Ellie Goulding'le radyonuzda. Outside.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

0: Şimdi çok havalı bir şarkı çalacak. Hadi müziğin sesini aç.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Ride with the mob, hamdulillah. Check in with me and do your job. Berg is the name, Bimbola did the chain. Tono for the watch, Prezi play.

dünya çevresinde müzikal yolculuğumuz Around the World'de son durağı son derece gösterişsiz bir saatte geldik. Plain Jane, yani Amerikan argosunda elmas işlemesi olmayan sade kadranlı bir bildiğiniz marka saatlerden. Bildiğiniz marka derken lüks markalarda aklınıza gelen ilk markayı söylüyorum. Harlemli rapçi sadeliği bir gurura çevirdi ve Nicki Minaj'ın remixiyle şarkıyı Amerika listesinde 26 numaraya kadar yükseltti. A$AP Ferg'den Plain Jane radyonuzaydı. Veda parçamız okyanusun ötesinde basketbol sahalarının sesi oldu ve Amerikan Kadın Basketbol Ligi WNBA onu resmi müziği haline getirdi. Sahibi geçen yıl ilk albümünü piyasaya çıkardı. Kendi adını kullanıyor Bianca. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla yarın saat 17 itibariyle yine yola çıkacağız ve BIA We On Go ile Metro FM'de limitsiz hit müziğin Around the World'deki son.

0: Reklamlar. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto
2: ekspertiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ÖTV artışı nedeniyle benzinin satış fiyatına 4,27 liralık zam geldi. Kasım ve Aralık aylarında ayrı ayrı 3,46 liralık fiyat artışı olacak. Ekim ayında ÖTV tutarı 7,90 lira olacak. LPG'de 9,21 lira olan ÖTV tutarı 11,38 lira olarak uygulanacak. Trump'ın İran mesajıyla Brent petrolün varil fiyatı yeniden 103 dolara yükseldi. Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim, Bir Evim, İktisat Katılım'ın devri için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Türk İş, Eylül'de 4 kişilik ailenin açlık sınırını 37.801 lira, yoksulluk sınırını ise 123.130 lira olarak açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always metro. Forever metro. Non-stop. Non-stop metro.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da 30

0: Podfly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
1: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
3: Metro FM.
4: Limitsiz.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: This goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: Biz bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç yeter.

0: reklam var. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
3: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: TFF son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini PFDK'ya sevk etti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da PFDK'ya sevk edilen isimler arasında. Amirli takım Uluslararası Ligi'nde yarın Belçika'ya konuk olacak, maçı Norveçli Rohit Sagi yönetecek. Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle amirli futbol takımının aday kadrosundan çıkarıldı. Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus'un Norveç'e karşı dakika vermediği Cristiano Ronaldo idmana çıkması beklenirken özel uçağıyla Madrid'e gitti. Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup ederek Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı. Euroleague'de bu akşam Anadolu Efes Kızıl Yıldız'a konuk olacak, mücadele saat 21'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
7: Metro FM.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
5: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
10: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Performans yakıtı yeni V-Max günün şarkısını sundu.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: Mersi'yle tüm şehir ayakta. Sen neredesin? Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Limitsiz Metro.

0: dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Şu anda Türkiye'nin en eğlenceli radyosunu dinliyorsunuz. Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Left right, don't stop. One time fine, come back it up. Left right, don't stop. One time.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. We were good.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.